0: bedroom ya sana ndigo.
1: Ndavi yango.
0: Ah,
1: wale ni tenzi ya rongo na ya
0: Yeye bana ndugu chora,
1: Okay. Thank you, very important. Okay.
2: Mae tege ndo tuwa lije nisi ya ndo mae ufe hivye javiya kira bando Usinugo taka Wale hivye ndo tu kwenye liya mwa inspection ya abando wale ndo tako kora Tukoro kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa abantu watu wara maskanti sikabara iba gucha usia murayo ndi bwesi ikera batu nindi ndi bwata bara iba ko enda kisa mukirawa hello
1: eh ningo wete sokor
2: yera to watu wara bate ya bana baita ba uki na bake tanke sioka ndota ndi kuwa cha sio se tu aje uta ndi goro ko nya chensi iye ndo tuwa ndi usia mushonde Yokora ngapaka abantu abagotuna babo bayindirire unibire cyabagare ko ari bintu byabana bakabakora. Umaite ege ntokere tebenke nyina eke okorore kanuna bari ndiri akira zimitandao. Yokore ge ntoro kiwe patumbo na nyia karuba ini ya mishini. Orore tukane ge dukwae tukere na uchiwo. Yokote ri abana ngamu nduna akiye kana nyori bege kana kike tul.
1: Akire ndo akora gusa soronga subarage. Yabantu
2: Diawantu kai tu kawagu tu aku terani di sia, pak mu terani sa aku mu. Kita ambil isap kira kira yang mau kiri kira dari Republic of Kenya. Kita tu tu ada isma ya itu ini dia ikhara yang kita buat apa lagi? Kita tu tu banyak na. Untuk yang sisa aku tu ada aku hari ini buka. Kita tu mu tanya dia, ayat tanya dia, kakak tu tu tak kiri cio. Yang kau mau balik mu tanya tu apa mana? Nah ini dari sabu tu kau kanung untuk kali kau kau exam betul tu. Kau ni bak kalau bak kali buat kena bantu aja. Kau lebih tu dia.
1: Thank you so much. Mondomia. Mondomia, biyori bwairire. Na kiyo koro kwa. Na mbiyande na kiyo koro kwa baba. Biyori.
3: Biyande.
1: Na kiyo koro kwa.
3: Ngoro kumeli.
1: Meli nori miyori edito kare kemo. Tema tayi birenda alimi kuana kuruwa huli mia
3: Olimiri
1: Aya Nga yora ameli
3: Nyamache
1: Nyamache mbuya vale
3: Nene kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: gani gusi
3: ya ya bagani ntuta ya bagani batake butara andwansi
1: mm
3: ya go ya kenya ere ouru andwansi no yenda bo no nyem bodinya na kuru na bogota
1: yes
3: ye ndo yo kere ke ba bara ibaito
1: mm
3: ego era ko ko nga basiga kera musikali ago toka so musikali na toka bodi ase ya boronge ya tabuga ti ye nda ti bokoro ya kora tumucho
1: mm
3: aba digali ba betira soko lendo mwana nji
1: eh
3: bona le ningi kere ba ro ro musikali ako ro monta ko tali ye na e ta ko na mukanje ya ko era na okoranga umuntu oyo ngo gozari okoranga ese le ka dinero aba sigali abago toko ine tira ba ba te ba le ndaba na nji ako na nji to ro ro to le ndue ya ko era onde buya nji na ta ke ire ko gende ese ende yo nji me voy okorua toko lio abagutito ko dikonito ga ndene wango chi ana ku nyombo iko yo ari na tu ara ara udiko ikororo lakini wone yende ke bigoka
1: mm
3: Aba,
1: Chinsa inyechia wana butuko nige sefe mungu baya mnye gitingi nkwira nandito gandare kusanga muno na ayo motegerari.